buldum ağ yolunu Vejiye uçmuyum ama Zıbbar ruhi kelime Kelimetle kıyma rahma Kelimetle kıyma rahma Vejiye uçmuyum ama